0: Oya, çöysem sunuz.
1: Çivdi rüçhane, tutun yemeri.
2: Ni kogumido. Rama tönyo karçıga, yonye sgek bakyo.
1: Sıda, tohun da anin ciyela. Nga ranyumdo, jingan rıvo dedi yu suha çeylecu.
2: Dikabsu, tando likri çebe dinsi sakuy yuji. Tacha dinsi sakuy da kaçeyce, lo ni zhozho çigi.
1: Nga zu tanda gane bine, çöğütü uşbe.
2: Çöğütü uşbe.